na ngwana ane re ke hatleng tho ke hatweng deep away deep away far away ile ga ba bitsa.